Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz.

0: Gidiyoruz.
1: Bir reklam.
0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya,
2: always with you, forever metro.

0: sporuyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Meksika'dan Burning Man'in Black Rock Desert'ına, oradan dünyanın farklı şehirlerine uzanan Mayan Warrior, Generic Music'le 10 Ekim 2026'da İstanbul'a geliyor. Sanatçılar, müzisyenler, tasarımcılar, mimarlar ve teknoloji ekiplerinin ortak üretiminden doğan Mayan Warrior, elektronik müziği, ışık, görsel sanat ve sahne tasarımıyla bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Geri sayım başladı. 10 Ekim'de Life Park'ta buluşuyoruz. Biletler satışta. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müziği.

0: dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası. Eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the
1: world. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Enerjik sahne performansı, cesur şarkıları ve kendine özgü tarzıyla bu geceyi kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM. Sie ist verliebt in ein Sie. Oh, Marjolisa, Kimi, Schabemi.

0: Oh my God. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Dünyanın en kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard, Vera Müzik ve Freebird Agency organizasyonuyla 9 Ekim'de Ankara, 10 Ekim'de İzmir ve 11 Ekim'de İstanbul'da. Tüm detaylar online bilet satış platformunda. Meyda sponsoru Karnaval.
0: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piya Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Medya sponsoru Karnaval. Metro FM hesabı

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20 başlıyor.
0: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20'de geri sayım yapacağız. Cengiz, radyonuzda en çok sevdiğiniz 20 şarkı. Önümüzdeki dakikalar boyunca arka arkaya radyonuzdan sizlere ulaşacak son derece keyifli saatler, dakikalar bizleri bekliyor. Listemizde bu hafta bir yeni giriş var. Bir şarkı listeyi terk etti, o da 17. haftasında DJ Goja'dan Michiko. 20 numaradan geri sayıma başlıyoruz. 9. haftasında 17 numaradan 20 numaraya çıkış kapısına geldi. Element 115, Sophia Reis'le birlikte Final Minutes'la 20 numaradan geri sayım başladı. 20 numara.

Metro FM Top 20 listesinde 20 numaradan geri sayım Final Minutes'ta başlamıştı. 19 numaraya geldik. 12. haftasında düşüşteki şarkı, o da çıkış kapısına bir adım daha yaklaşmış. Bia geliyor, We Go On.

0: 20 listesinde adım adım ilerliyoruz. Zirve yolculuğumuzdayız. Daha yolun başındayız. 18 numarada geçtiğimiz haftadan bu haftaya bir basamak yükselen Peggy Gou ve Ayra Starr şarkısı var. Woman.
1: 18 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde 17 numaradayız. Peggy Gou ve Ira Star'ı geride bıraktık 18 numarada. Yükseldik bir basamak ve 17 numarada Skater var. 16. haftası tamamladı ve 1 numaraya çıkmış bir şarkıdır. Dance.
0: 17 numara.

0: Metro FM Top 20 listesinde geri sayım devam ediyor. 17 numarada Dance geride kaldı. Biri basamak yükseldik. 16 numarada 11. haftasını tamamlayan Fat Puppy var. Freaked Out bu hafta 16 numara.
1: 16 numara.

Metro FM Top 20 listesinde zirveye yolculuk yapıyoruz. 15 numaradayız. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya 3 basamak yükseldi. Henüz daha ikinci haftasında ama sevenlerin sayısı hızla artıyor. Mal P geliyor. Just a little bit more.

0: Kıymetli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
2: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20 devam ediyor. Ben Cengiz. Zirveye yolculuğumuzda 13 numarada Kid Charing radyonuzda 13. haftasını tamamladı. Bu da zirve görmüş şarkılardan biri. Good Genoke.
1: 13 numara.

0: Emin listesinde Good Can'ı konuş numaradaydı. Bir basamak daha yükseldik. 12 numaradayız. İkinci haftasında ilk 10'a doğru gidiyor. İki basamak daha yükseldi. Nearly burada. Wasted.
1: 12 numara.

Top 20 listesinde 11 numarada dünya çapında son yılların en çok dikkat çeken seslerinden bir tanesi. 3. haftasında 2 basamak daha yükseldi ve ilk 10'a girmek üzere. Teddy Swims geliyor radyonuza remix ile Mr. Know Me Too. 11.

16 numara Fat Papi, Freaked Out. Freaked out, show 'em that you freaked out. Freaked out, I can tell you freaked out. 15 numara Mau P, Just a Little Bit More. 14 numara Ujjal featuring Ultranate, Move Into the Sun. 13 numara Kid Charing, Good Yanuk. 12 numara Nearly, Wasted. 11 numara Teddy Swims, Mr. Know It All. 20 listemizde bu hafta 10 numarada Another var. 15. haftasını tamamladı şarkı Talk To You geliyor. 10 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de Cengiz. Radyonuzda en çok sevdiğiniz şarkıları arka arkaya çalıyorum. 9 numaradan zirveye yolculuğumuz devam ediyor haftanın tek ve yepyeni girişiyle. Jopito burada. Berber 9 numaradan listeye giriş yaptı.
0: 9 numara.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
2: Karnaval'da Metro FM Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Burası Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20'de Cengiz Vardanız'la zirveye yolculuk yapıyoruz. 6 numaraya geldik. 6. haftasında yükselişteki şarkılardan bir tanesiyle J-Watt geliyor. Timberlake.
1: 6 numara.

0: Yalan. Metro FM. Limitsiz hit müzik.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
0: Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik

20 listesinde 2 numarada geçtiğimiz haftaki yerini koruyan ve önceki haftalarda zirveyi kimseye kaptırmayan Imagine şarkısı var. Bad Times bu hafta 10. haftasını tamamladı. 2 numara.

0: aldı ama öncesinde önümüzdeki haftaların aday şarkılarını tanıyalım ve bakalım listeye girmeyi başaracaklar mı? Görelim Dimitri Vegas ve Whoops bu haftanın ilk yeni adayı.
1: Gelecek haftanın adayları Metro FM Top 20.

0: Metro FM Top 20 listesinde bir numara öncesinde aday şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Dimitri Vegas bunlardan bir tanesiyle Whoops'a geldi. Diğer aday şarkımız Minelli'den Full Option.
1: Metro FM Top 20.

4 numara Miyagi. I got love. I got love I feel. I got you my mind. 3 numara La Cassette and Guendo. Love. I said it's name me. On the body your life I need. 2 numara Email Angel. Bad Time. There's a work in the course. There's a work in the course. Metro FM Top 20. Ve Metro FM Top 20 listesinde zirveye ulaştık. Bu haftanın bir numarası Türkiye'nin en çok sevilen şarkısı. Tame Impala geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve yine Metro FM'de zirvede. Loser Metro FM Top 20 listesinin bu hafta bir numarası. Bir numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20 sona erdi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: reklamlar.
1: Şehrin en enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı 4 Ekim Pazar günü Yeni Kapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yeni Kapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresinde. Medya sponsoru Metro FM.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul,
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya,
0: İzmir,
2: always with you,
0: forever metro.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.

0: Unutulmaz melodiler ve büyüleyici bir canlı performans için yerinizi alın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Reklama.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Music.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
1: Sofia, tu es

0: Reklamlar.
1: Meksika'dan Burning Man'in Black Rock Desert'ına, oradan dünyanın farklı şehirlerine uzanan Mayan Warrior, Generic Music'le 10 Ekim 2026'da İstanbul'a geliyor. Sanatçılar, müzisyenler, tasarımcılar, mimarlar ve teknoloji ekiplerinin ortak üretiminden doğan Mayan Warrior, elektronik müziği, ışık, görsel sanat ve sahne tasarımıyla bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Geri sayım başladı. 10 Ekim'de Life Park'ta buluşuyoruz. Biletler satışta. Medya sponsoru Karnaval.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
0: Around the world.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
3: Don't dream. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, limitsiz. Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bir reklam.
3: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
4: Artısıyla Troy'da.
5: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Chip up in me, Latino Gang, Tiger.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir always with you forever metro. Metro FM. Non-stop metro. Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba. Ben Emirhan. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Açılışı son haftalarda özellikle dijital platformlarda ve gece sürüşlerindeki videolarda fırtına gibi esen Farsça trap ve Orta Doğu'nun hip-hop sahnesinin en iddialı yapımlarından biriyle yapıyoruz. Kimden bahsediyorum? Jopitu ve şarkısı Barbar. Bu hafta Shazam Stars listesine de yeni giriş yaptı. Açılışı da bu şarkıyla yapıyoruz. Program başlıyor. Jopitu, Barbar şarkısıyla Shazam Stars'da.

en çok şazamlanan şarkılarını bir saat boyunca Metro FM'de keşfediyoruz. Sırada elektronik müzik sahnesinin yayınlandığı dinamik prodüksiyonlarıyla kısa sürede büyük kitlelere ulaşan o şarkıyla devam ediyoruz. Narli ve Major Lethal Jazz şarkısı Wasted Metro FM'de.

Adam Stars'da haftanın en çok işe zamlanan şarkılarını birlikte keşfediyoruz. Şimdi sırada Doğu Avrupa ve Almanca rap sahnenin en romantik ve en karizmatik hip hop katına bağlıyoruz. Kimden bahsediyorum? La Cassette ve şarkısı Love şimdi Metro FM'de.

0: Sazam Stars.
1: Reklama. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
0: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Saz devam ediyor. Şimdi sırada sosyal medyada içeriklerde çokça karşımıza çıkan bir şarkıyla devam ediyoruz. Kimden bahsediyorum? Lovix ve şarkısı Don't Tell Your Dreams. Bu şarkı geçtiğimiz haftalarda Shazam Saz listesine girmişti ve bu haftada yerini korumaya devam ediyor. Lovix, Don't Tell Your Dreams şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. ESTG ve şarkısı Waymore. Bu şarkı da listeye yeni girdi ve uzun sürede kalmaya devam edecek. ESTG, Waymore şarkısıyla Metro FM'de.

0: Shazam Stars.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

devam ediyor. Şimdi sırada Minelli ve şarkısı Full Option var. Bu şarkı son zamanlarda yine sosyal medyada en çok dikkat çeken şarkılardan biri oldu ve bu hafta Metro FM'de.

Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan, sizlere Tempest'in Self Every şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
1: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz. Bitmiyor.

0: Reklamlar.
1: Şehrin en enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı 4 Ekim Pazar günü Yeni Kapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yeni Kapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresinde. Medya sponsoru Metro.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Yabancı Müzik Radyosu. Metro FM.
1: Ay.
2: Fancy.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
0: ekspertiz. Metro FM.
3: Love in a thousand different flavors.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Eşsiz hit müzikler. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda. Akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval FM'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Metro FM. Enerjik. Enerjik. Dinamik. Dinamik. Limitsiz. Hit müzik.
2: Ziyet Fali İbdilenci. O mazuliza kimiş abimişin Zeynet.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: This is Drum Code Live with Adam Beyer.
3: Hey, it's Adam Beyer. Welcome to the show. I'm back to Ibiza.

journey to a place where every track tells its own story.